mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Depresyon tedavisinde önemli gelişme. Bilim insanları beyni inceleyerek kaygı ve depresyonu geriletmeyi başardı. Bilim insanları beyinde duyguların kontrolünde önemli rol oynayan amigdala bölgesindeki belirli bir nöron grubunun kaygı, depresyon ve sosyal içe kapanma davranışlarını tetikleyebileceğini ortaya çıkardı. Dahası beynin bu küçük bölgesindeki dengesizlik giderildiğinde söz konusu davranışların tamamen tersine çevrilebildiği belirlendi. Araştırma İspanya Sinir Bilimleri Enstitüsü'nden Juan Lerma ve ekibi tarafından yürütüldü ve yayımlandı. Ekip genetiği değiştirilmiş farelerde GluK4 adlı bir beyin reseptörünün aşırı üretimini inceledi. Bu reseptörün fazla olması nöronların aşırı uyarılabilir hale getirerek beyin bölgeleri arasındaki iletişimi bozdu. Bu farelerde kaygı düzeylerinin arttığı ve sosyal davranışların azaldığı gözlendi. Araştırmacılar yalnızca bazolateral amigdaladaki nöronlarda GRIK4 genini normale döndürdü. Bu müdahale amigdaladaki nöronlarla olan iletişimi yeniden dengeledi. Sonuç çok dikkat çekiciydi. Kaygı ve sosyal çekilme davranışları tamamen ortadan kalktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
1: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres: Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
2: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Depresyon tedavisinde önemli gelişme. Bilim insanları beyni inceleyerek kaygı ve depresyonu geriletmeyi başardı. Bilim insanları beyinde duyguların kontrolünde önemli rol oynayan amigdala bölgesindeki belirli bir nöron grubunun kaygı, depresyon ve sosyal içe kapanma davranışlarını tetikleyebileceğini ortaya çıkardı. Dahası beynin bu küçük bölgesindeki dengesizlik giderildiğinde söz konusu davranışların tamamen tersine çevrilebildiği belirlendi. Araştırma İspanya Sinir Bilimleri Enstitüsü'nden Juan Lerma ve ekibi tarafından yürütüldü ve yayımlandı. Ekip genetiği değiştirilmiş farelerde GluK4 adlı bir beyin reseptörünün aşırı üretimini inceledi. Bu reseptörün fazla olması nöronların aşırı uyarılabilir hale getirerek beyin bölgeleri arasındaki iletişimi bozdu. Bu farelerde kaygı düzeylerinin arttığı ve sosyal davranışların azaldığı gözlendi. Araştırmacılar yalnızca bazolateral amigdaladaki nöronlarda GRIK4 genini normale döndürdü. Bu müdahale amigdaladaki nöronlarla olan iletişimi yeniden dengeledi. Sonuç çok dikkat çekiciydi. Kaygı ve sosyal çekilme davranışları tamamen ortadan kalktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Değildim, delirdim, olamadım, hiç iyi değilim. Seni söylemene benim için iyi. Öyle derinlerindeyim, sığmam ama derindeyim. İçindekini görmez bakarlar dışındaki yemi. Savaştım öyle

0: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
5: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Çetaş Çeri Stiller'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde.
9: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Club'a özel 10.999 lira. Teknoloji,
1: aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız Sigorta Saati'ni arayın. Sigorta Saati 0532 681 1159.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Küpe FM reklam.

Bayramın üçüncü gününde de ziyaretler sürüyor, sofralar hala kalabalık, çaylar tazeleniyor. Trakya'nın dört bir yanında bayramın güzel havası yaşanırken, Küpe FM olarak sizlere eşlik etmeye bu güzel bayram sabahında da devam edeceğiz. Günaydın, iyi bayramlar.

Bayram sabahının keyfini biraz da müzikle çıkaralım. Nasıl olur? Küpe FM'de şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir şarkı daha var. Biliyorsunuz Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Sevdiğiniz şarkıysa ki eminim öyledir. Radyonuzun sesini biraz daha açın. Bayram coşkusu tüm Trakya'ya yayılsın.

0: geç doluyor.
1: Bayramın 3. gününde de mesajlarınız bizlere ulaşmaya devam ediyor. Sevdiklerinize göndermek istediğiniz bayram dileklerini ve güzel mesajlarınızı Küpe FM Instagram sayfasından bizlere ulaştırabilirsiniz.

Bayram paylaşmanın, birlik olmanın ve gönülden gönüle köprü kurmanın en güzel zamanıdır. Küpe FM ailesi olarak bu güzel atmosferi Trakya'nın her köşesine ulaştırmaya devam ediyoruz. Mutlu bayramlar.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten süper fırsat. Arçelik çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

bayram dönüşü için yollara çıkmaya hazırlanan dinleyicilerimiz, trafik kurallarına dikkat etmeyi, mola vermeyi ve dikkatli araç kullanmayı lütfen unutmayın. Güvenli yolculuklar diliyoruz herkese.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Bayramın üçüncü gününde de sevdiklerinizle aynı sofrada olmanın kıymetini bilin. Büyüklerimizin duaları, çocuklarımızın neşesi ve dostlukların sıcaklığı bu güzel günlere anlam katıyor. Tüm dinleyicilerimize bir kez daha huzurlu bayramlar diliyoruz.

Değerli dinleyiciler, Kurban Bayramı'nın 3. gününe özel hazırladığımız bayram haberleri devam ediyor. Ancak sona yaklaştık yavaş yavaş. Birazdan stüdyomuzda bir konuğumuz olacak. Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Öğretim Görevlisi Serap Daş. Serap Hoca'yla yaklaşan üniversite sınavı sonrasında başlayacak tercih döneminde adaylara rehber olacak çok önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu sohbete sizleri de bekliyoruz. Bu arada bizlere eşlik eden tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Küpe FM'de bayram coşkusu gün boyunca ve yarın da devam edecek.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Mutlu Cadde dükkanlarında. Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme, geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv, Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
8: Efendim. Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi stüdyomuzda şimdi bir konuğumuz var. Rumeli Üniversitesi öğretim görevlisi Serap Daş, aynı zamanda meslek yüksekokulu müdürü. Serap Hocam, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden hoş geldiniz, günaydın.
9: Günaydınlar, hoş bulduk Turhan Bey.
8: Öncelikle teşekkür ediyoruz bu yoğun çalışma temponuz içerisinde bize de vakit ayırdığınız için. Ama çok güzel bir sohbet olacağını tahmin ediyorum.
9: Biz teşekkür ediyoruz değerli davetiniz için. Umarım öğrencilerimize, aday öğrencilerimize ışık olabiliriz bu programda.
8: Ben de öyle umuyorum. Sadece aday öğrencilere değil, aileler de bu sürecin içerisinde herhalde. Evet. Öğrencilerle birlikte nereyi yazacak, ne okuyacak, sevdiği bir bölüm mü olacak, bitirdiği zaman kolay iş bulabileceği, para kazanabileceği bölüm mü olacak? Çok önemli kaygılar ve düşünceler bunlar. İşte bu programları yapma amacımız da bu sorulara cevap bulabilmek. O yüzden de program serimiz her çarşamba ve cuma devam edecek, hatırlatmış olalım. Hocam, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği dediğim zaman bir kere adı çok havalı bu bölümün.
9: Evet.
8: Bu bölüm acaba tam olarak neyi kapsıyor? Öğrenciler bu bölümü yazıp kazanıp bu bölümü okumaya başladıklarında ne bekliyor öğrencileri?
9: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı 2 yıllık bir ön lisans programı. Ancak aslında tam bir meslek sahibi olarak çıkan öğrenciler yetiştiriyor. Çok geniş kapsamlı bir alan. Sivil havacılık sektöründe çok fazla yerde çalışabilir buradan mezun öğrenciler. Kargo ve yer hizmetleri kuruluşlarında, operasyonda, planlamada, yolcu hizmetlerinde. Yine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gibi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi gibi devlet kurumlarında çalışma imkanları var. Kabin memuru olarak da çalışabilirler. Şöyle diyebiliriz, sivil havacılık sektörünün içinde öğrencinin kendini tanıdıktan sonra uzmanlık alanını belirlemesi ve o alanda kendisini yetiştirmesiyle sektörün her yerinde çalışma imkanları var.
8: Üstelik de yanılıyorsam lütfen uyarınız. Üstelik de sadece Türkiye'de değil, bu bir meslek olduğu için dünyanın her yerinde çalışabilirler. Bir tane dile bakar olay.
9: Kesinlikle öyle. Havacılık sektörü insanın her daim mutlaka olması gereken bir sektör. Şimdi son günlerde çok fazla yapay zeka çıkacak, insan ihtiyacı azalacak mı gibi kaygılar var. Tabii ki mutlaka havacılık sektöründe de yapay zekanın etkisi çok büyük ve bazı iş alanları yapay zeka tarafından doldurulabiliyor artık. Ama bununla birlikte bu sektörde insana ihtiyaç her zaman var ve hava yolları sürekli filosunu artırdığı için, mesela Türk Hava Yolları bu yıl yaptı.
8: Evet hocam, sadece Türk Hava Yolları değil, sadece Türkiye'de de değil, bu filolarını gençleştiriyorlar ya da filolarını büyütüyorlar. Dolayısıyla sürekli gelişime açık olan bir sektör ve sürekli de aslında eleman ihtiyacı, yetişmiş eleman ihtiyacı olan bir sektör.
9: Evet, nitelikli personele her zaman ihtiyaç var sektörde. Tabii burada öğrencilerin de kendi üzerlerine düşen görevler var.
8: Mesela çalışmak.
9: Aslında, evet, mesela çalışmak. Mesela bir yabancı dile çok iyi hakim olmak gibi. Biz zaten mesleki anlamda ve kişisel gelişim anlamında onlara elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlar için buradayız sonuçta. Gençler bizim geleceğimiz. Dolayısıyla hem uygulama anlamında, hem sektör tecrübesi anlamında, sektördeki kişilerle onları buluşturmak anlamında, hem eğitimimizde hem de bunun dışında etkinliklerimizde öğrencileri sürekli aktif tutmaya çalışıyoruz. Onların da artı bir çabayla öne çıkarak gelecekleri parlak.
8: Hocam, ben bize de mesela özellikle Rumeli Üniversitesi'nden çok fazla stajyer alıyoruz. Sonra o stajyerlerden bizde tam zamanlı olarak çalışan çok fazla arkadaşımız oldu. Dolayısıyla o gençlerle çok fazla iletişimde olan birisi, evet, olarak şunu söylüyorum. Özellikle okul döneminde o eğitimleri devam ederken çok basit sizin yapacağınız şey. Hayatta sizden beklenen şey çok basit. Şu okulunuzu zamanında güzel bir dereceyle bitirin. Bu kadar zor olmamalı. Zaten kazanmışsın, evet, orayı. Bu kadar zor olmamalı. Sonrasında eğer bunu başardıktan sonrasında zaten o şekilde devam edecek, ama gençler işte saçımız, evet, sakalımız yok ki bizi dinlesinler.
9: Çok haklısınız.
8: Gençler de bir taraftan kendi açılarından haklı. Peki hocam, şimdi birçok bölüm var. Aslında havacılık alanında da birçok bölüm var. Siz Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümüyle ilgili şu anda bilgi veriyorsunuz. Meslekli Yüksekokulu Müdürüsünüz, ama bu bölümün diğer bölümlerden farkı nedir? Nasıl anlatabiliriz bu farkı?
9: Diğer bölümlerden, meslek yüksekokulundaki diğer bölümlerden.
8: Şimdi, mesela daha önce şöyle daha açayım ben bunu. Diyelim ki daha önce bu işle, bu bölümle ilgili hiçbir eğitimi olmamış olsa da, bambaşka bir okuldan mezun olmuş olsa da gençler bu bölümde kolaylıkla okuyabilirler mi?
9: Mutlaka okuyabilirler. Burası aslında bir nevi bir işletme programı gibi de düşünülebilir. Öğrenci havacılık sektöründe çalışmak istemez fikri değişirse bir işletmeci gibi de iş bulma olanaklarına sahip. Ama burada eğer hayali havacılık sektörü ise, ki dediğimiz gibi çok da revaçta, gençlerin de çok gözünün olduğu bir sektör zaten. Hem havalı bir meslek, hem prestijli, hem de gelirleri de nispeten diğer mesleklere göre iyi diyebiliriz aslında. Bununla birlikte öğrencinin ilgili olması, meraklı olması, gündemi takip etmesi, kişisel gelişime önem vermesi, iyi bir iletişim becerisine sahip olması ve mutlaka sektörel haberleri takip eden Ve pratik olması kişisel özellik olarak önemli. Böyle öğrencilerimizin, adaylarımızın, gençlerimizin hepsi sivil hava ulaştırma işletmeciliğinde rahatlıkla eğitim görebilirler.
8: Aslında sizin bu bütün beklediğiniz, söylediğiniz özellikleri bir anlamda eğitim programlarında o öğrencilere siz zaten derslerde öğretiyorsunuz değil mi hocam?
9: Tabii ki, mutlaka. Şimdi biz müfredatta yer alan derslerimizin dışında ayrıca sürekli eğitim merkezinde onlara eğitimler veriyoruz. Bununla birlikte çok fazla öğrenci kulübüyle birlikte etkinlikler planlıyoruz ve mutlaka öğrencilerin sektörde yer almasını istiyoruz. Sektörel gezilerimiz yine sektörün önde gelen yöneticileriyle öğrencilerin bir araya geldiği seminerler, sempozyumlar, bunun gibi etkinliklerimiz de çok fazla.
8: Evet, tabii teorik dersler olduğu kadar sizin de söylediğiniz gibi bazı konularda öğrencilerin pratik yapmaları da önemli. Mesela bu bölümde öğrencilerin eğitim alırken işte ders alabilecekleri böyle simülatör ya da böyle uygulama sınıfları gibi sınıflar ve olanaklar var mı? Biraz onlardan söz edelim.
9: Okulumuzda sivil havacılık kabin hizmetleri öğrencileri için bir kabin atölyemiz var. Yine uçak teknolojisi öğrencileri için de bir uçak laboratuvarımız var. Fakat sivil hava ulaştırma işletmeciliği biraz daha teorik bir program aslında. Onların çok bu anlamda uygulamaya dahil olabilecekleri çok fazla dersleri yok. Ancak sektörün her tarafını tanımaları açısından kabin hizmetlerinin atölyesinde de aldıkları dersler var.
8: Ama tabii bu şeyde staj konusunda da zaten bir anlamda aslında evet o da bir uygulama dersi gibi diye düşünebilir miyiz?
9: Tabii ki. Bizde havacılık okuyan öğrencilerimizin şöyle avantajları var aslında Turhan Bey. Bizde 3 tane ön lisans programı dahilinde havacılık programı var. Uçak teknolojisi, sivil havacılık kabin hizmetleri ve sivil hava ulaştırma işletmeciliği. Bununla birlikte bir lisans programımız var, havacılık yönetimi. Bir de Rumeli Üniversitesi bünyesinde bir uçuş akademisi var. Bu da Türkiye'de Vakıf Üniversitesi'nde açılan ilk akademi. Buradan da anlaşılacağı üzere biz İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak havacılık sektörüne nitelikli personel yetiştirme anlamında bir hedefimiz var. Burada destekleniyoruz hem üst yönetimimiz tarafından hem de biz bu sektöre değer veriyoruz ve çok fazla sayıda bölüm olması ve bu uçuş okulunun olması bizim sektörel gücümüzü gösteriyor, güçlendiriyor. Bu da öğrencilere her zaman fayda. Öğrencimiz de çabalıysa, başarılıysa bizim de referansımız da aslında yolları çok açık.
8: Evet, tabii bir taraftan da şimdi aslında öğrenciler tercih yaparken şuna da bakıyorlar. Sadece ilgi alanları olan bölümü yazmak ya da sadece bitirdikten sonra rahat iş bulabilecekleri bölümü yazmanın yanı sıra o kampüs olanakları da gençlerin karar vermesinde etkili oluyor. Biraz öğrencilerin kampüs yaşantısından söz eder misiniz? Ne bekliyor mesela çocukları geldikleri zaman oraya?
9: Esasen şu an gençleri mutlu etmek çok kolay değil. Her koşulda mutlaka artı bir talepleri oluyor. Mutlaka olmalı da. Biz de onların talepleri doğrultusunda daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ama öğrencilerimizin esas talebi aslında çok etkinlik yapabilecekleri, arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri, aynı zamanda fayda görebilecekleri sosyal imkanlara çok önem veriyorlar. Bununla birlikte mekansal olarak da tabii ki yine okulun çevresinde zamanlarını geçirebilecekleri, bahçe olması ya da arkadaşlarıyla oturup yemek yiyebilecekleri alanların olması onlar için kıymetli. Bizim üniversitemizin çok sayıda kampüsü var ve tüm öğrencilerimiz her yerleşke imkanlarından faydalanabiliyor. Bu bir avantaj. Tabii yerleşkelerimizde kütüphaneden spor salonuna, kafeteryalardan diğer sosyal imkanlara kadar çok sayıda yararlanabilecekleri alan mevcut. Şimdi her yerleşkeden faydalanabiliyor olmaları da şöyle bir avantaj aynı zamanda. Meslek Yüksekokulu Silivri Mehmet Balcı yerleşkesinde ama bizim İstanbul içinde Ümraniye'de Anadolu Merkez yerleşkesi, şimdi Ok Meydanı'nda dijital kampüsümüz, Bostancı'da Spor Bilimleri Fakültemizin bulunduğu Kadıköy yerleşkemiz gibi yerleşkelerde de şehrin her yerine hakim olabiliyorlar. sanata yakınlar, spora yakınlar, bunların hepsi öğrenciler için aslında bir avantaj.
8: Evet, ben Silivri için söyleyecek olursam hep onu söylüyorum bilmeyenlere. Silivri'de yaşamak insana konfor sağlıyor. Yani İstanbul hemen ulaşılabilecek bir mesafede ama burada daha rahat trafik olmadan yaşıyorsunuz, yaşayabiliyorsunuz, daha kolay ulaşabiliyorsunuz bir şeylere. Az önce saydığınız okulun diğer kampüslerinin lokasyonları, Silivri'den ulaşımı da kolay, İstanbul'un içerisinden ulaşımı da kolay. Dolayısıyla işte bir yerde toplanmış bir kampüsteki avantajlar belki daha farklıdır ama bunun avantajlı olduğunu görüyorum. Bir de şu konu da var. Acaba yanılıyor muyum? Aileler artık şunu da düşünüyor. Tamam, çocuğum bir üniversiteyi kazansın ama şu yaşadığımız ekonomik şartlarda nasıl okutacağım, onu nasıl karşılayacağım diye de düşünüyor. Dolayısıyla hem İstanbul'daki bu kampüsler hem de merkez yerleşkesi Silivri'deki Mehmet Balcı kampüsü özellikle bizi Trakya'dan dinleyen değerli dinleyicilerimiz için çok kolay. Yayına girmeden önce konuştuk. Yani öğrenciler burada yurt imkanları var, yurtta kalabildikleri gibi günübirlik olarak İstanbul'dan gelen öğrenciler var. Trakya'nın çeşitli yerlerinden günübirlik olarak gelen öğrenciler var. Trakya dediğim şey, şuradan arabaya atlasanız en uzak mesafe 2 saatlik mesafede İstanbul'da kesintisiz tek vesaitle bu mesafeyi, bu zamanı kat etmek daha zor. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulunduruyor galiba aileler tercih yaparken.
9: Kesinlikle. Özellikle Trakya bölgesinden çok gerçekten öğrencimiz var. Dediğiniz gibi malum ekonomik şartlarla birlikte tabii ki herkes evladını en iyi şartlarda okutmak istiyor. Herkesin sonsuzda bir çabası var. Biz de bu çabaya üniversite olarak çok saygı duyuyoruz ve biz de üniversite olarak buna nasıl katkıda bulunuruz diye her yıl bunları düşünerek yeni stratejik planlarımızı buna göre oluşturuyoruz. Silivri'nin bir diğer avantajı da, çok samimi söyleyeyim, ben farklı bir yerde yaşıyor olsam ve çocuğum üniversiteye gidecek olsa, bir ön lisans programı okuyacak olsa mutlaka Silivri'yi tercih ederim. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi güvenlik. Silivri aynı zamanda çok güvenli bir yer. İstanbul'un en güvenli ilçelerinden biri. Bunu Emniyet Müdürlüğü açıklıyor zaten. Dolayısıyla bir sahil kasabası. Hem çok sayıda farklı kültürlerden gençlerin bir araya geldiği, hem etkinlik yapabilecekleri, sosyal olabilecekleri, hem güvende olabilecekleri, hem de nispeten daha iyi ekonomik şartlarda yaşayabilecekleri bir ilçe Silivri. Dolayısıyla bence her anlamda avantajlı. Trakya'da bizim göz bebeğimiz, Trakya'dan gelen öğrencilerimiz de öyle. Onlar da sağ olsunlar bizi çok tercih ediyorlar. Biz de çok mutluyuz bu durumdan.
8: Nasıl tercih etmesinler hocam? Siz başka hiçbir yerde duymadığım yöre bursu diye şahane bir uygulama yapıyorsunuz Rumeli Üniversitesi olarak. Sırf bunun için bile tercih edilebilir. Aklınızda bulunsun bu sohbeti dinleyen değerli dinleyicilerimiz. Zaten o tercih dönemi yaklaştığında okulda da aileler, öğrenciler okulu ziyaret edebiliyorlar. Gelip daha ayrıntılı bilgi tabii alabiliyorlar. Ki. O konularla ilgili biz de duyurularımızı yapacağız. Peki şimdi gençler tercih etti, geldiler. Bu programda eğitim öğretime devam ediyorlar ama az önce de konuştuğumuz gibi sıra geldi staj meselesine. Staj yapacak olan öğrenciler mesela sadece bu sektörle ilgili yerlerde mi staj yapabiliyorlar, yoksa daha farklı sektörlerde de staj imkanı olabiliyor mu?
9: Şöyle, sivil hava ulaştırma işletmeciliği öğrencileri mutlaka kendi okudukları alanla ilgili bir yerde staj yapabilirler stajlarının kabulü için. Çünkü oradaki temel beklenti sektöre personel yetiştirmek olduğu için çalışacakları alanda bir tecrübeye sahip olmaları, orayı gözlemleyebilmeleri. Stajın bir diğer avantajı aslında şudur. Öğrencinin iş hayatına ilk adımı diyebiliriz. Dolayısıyla stajdan sonra işe devam eden çok sayıda öğrencimiz var. Staj esnasında başarılı olan öğrenciler staj yaptığı yerde çalışmaya devam edebiliyor. Bu sebeple de mutlaka kendi alanlarında kabul edebileceğimiz bir yerde staj yapmaları önemli.
8: Evet hocam, ben de şöyle örnek vereyim. Biz mesela yayıncıyız. Daha önce radyo, televizyon, sinema bölümü Silivri kampüsündeyken daha fazla stajyer alıyorduk ama stajyer olarak aldığımız öğrenciler sonrasında bizde tam zamanlı ve sigortalı olarak çalıştılar. Bu bizi mutlu ediyor. Bizim de tedrisatımızdan geçmiş olan gençlerin sonrasında mesai arkadaşı olmak bizi mutlu ediyor. Sonrasında da bizim de böyle minik katkılarımızla şimdi İstanbul'da ulusal kanallarda çok başarılı işler yapan gençler var. Şimdi radyo, televizyon, sinema bölümü Silivri kampüsünden taşınınca İstanbul'a gidince biz ne yapacağız, nereden stajyer bulacağız diye. Az önce sohbette söylediniz, siz yapay zeka her alanı etkiliyor. Biraz nereden baktığınıza bağlı. Şimdi yapay zeka bizi etkilediği gibi, evet, biz başka nereden kaynak bulabiliriz diye. Mesela şimdi de biz grafik tasarım bölümünden stajyer öğrenci alıyoruz. Oradan aldığımız bir tane stajyer de şimdi bizim reklam bölümümüzün başında. Dolayısıyla o az önce sizin söylediğiniz şey, yani stajı önemsesin gençler. Çünkü o stajda, kesinlikle, hem mesleki tecrübelerini arttıracaklar, hem de belki de sektörün aradığı eleman orada iki tarafta karşılıklı kazan kazan durumunda,
9: kesinlikle,
8: olmuş olacak.
9: Kesinlikle öyle.
8: Hocam, tercih dönemi tabii yaklaşıyor. Zaman hızlı akıyor. Gençler sınava girdikten sonra tercih dönemine geleceğiz. Bu bölümü yazmayı düşünen gençlere siz böyle spesifik olarak özellikle neden Rumeli Üniversitesi'ni tercih etmeliler diye sorsam ne söylersiniz?
9: Çok fazla şey sayabilirim ama en önemlisi galiba öncelikle biz ulaşılabilir bir üniversiteyiz her anlamda. Üniversite olarak ulaşılabiliriz. Üniversite içinde öğrenci eğitime başladıktan sonra üniversite içinde herkese ulaşabilir. Hocalarına ulaşabilir. Bu çok önemli. Hoca-öğrenci diyaloğu bizde danışmanlık hizmetleri özellikle öğrencilerimize çok önem verdiğimiz bir alan. Bizim her öğrencimizin tüm eğitim hayatı boyunca bir akademik danışmanı var. Ve her hafta akademik danışmanıyla özel olarak planlanan görüşme saatleri var. Bu danışmanlık faaliyeti esnasında sadece öğrencinin mesleki eğitimi değil, yani hem akademik başarısı değerlendirilirken hem de aynı zamanda öğrenci kişisel olarak neler yapabilir, sektörde neler yapabilir, stajla ilgili neler yapabilir gibi birçok alanda öğrenciyle danışman hocası birebir ilgileniyor. Toplu danışma saatleri dışında bireysel olarak her öğrenciye zaman ayrılan bir üniversite burası. Bunu çok değerli buluyorum ben, çünkü gençlerin ilgiye ve samimiyete çok ihtiyacı var. Bu sebeple bizde bunun danışman hocasının dışında da öğrencinin erişebileceği hocaları, bizim rektör hocamızın da kapısı her daim açık. Tüm üst yönetimdeki herkesin kapısı öğrencilere açık. Biz tamamen öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. Bence bir üniversitede olması gereken en önemli unsurlardan biri bu öğrenci odaklılık. Dolayısıyla öğrencilerin geri bildirimlerine değer veriyoruz ve onların taleplerini değerlendirip mutlaka uygun olan talepleri yerine getirmeye çabalıyoruz. Bununla birlikte mesleki yabancı dil eğitimlerimiz var. Yine bir kariyer İngilizcesi programımız var. Tüm bu müfredatların dışında yer alan. Ayrıca yine ücretsiz kariyer İngilizcesi dersleri alabiliyor çocuklar. Sürekli eğitim merkezinde her birinin hem meslekleriyle ilgili hem de bunun dışında hobileri ya da yine kişisel gelişimlerine destek verecek eğitimlere ulaşabiliyorlar. Bunların hepsi çok kıymetli. Yani her anlamda bir genci yetiştirmek üzere tasarlanmış bir eğitim programımız var. Dediğim gibi birden fazla yerleşke var. Bunlardan faydalanabiliyorlar. Bir de mutlaka her üniversitenin bir öyküsü vardır ama İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin de gerçek bir hikayesi olduğu için, bizim kurucumuz da bir matematik öğretmeni olduğu için ve kendi yaşadığı eğitim hayatındaki zorluklardan sonra gençlere fırsat eşitliği sunabilmek adına bu yola çıktığı için bizde çok sayıda burslu öğrenci var. Yani İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencilerinin burs oranı %80'lerde bugün. Bu çok kıymetli bir şey. Her öğrenci eğitime ulaşabilsin. Her kesimden insanların çocukları eğitim alabilsin, üniversiteye gelebilsin diye sizin de söylediğiniz gibi yöre bursu gibi farklı burs çeşitlerimizle de oldukça burs sayısı oranı yüksek, evet, bir üniversiteyiz.
8: Çok çeşitli burs var. Yöre bursu, başarı bursu. Hocam, sadece öğrencilerin bu eğitimi alırken ki olanakları değil, şunu da biliyorum. Mesela mezun olduktan sonra da siz öyle kolay kolay bırakmıyorsunuz öğrencileri.
9: Evet.
8: Mezun öğrenci takip merkezi mi? Yanlış söylüyor olabilirim adını.
9: Evet, mezun takip birimimiz
8: çok
9: var.
8: Çok tanık oluyorum. Mezun olan öğrencilere benim yanındayken telefon geliyor. Soruyorlar, soruşturuyorlar. İş buldun mu? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Evet. Diye çeşitli toplantılarda, mesela akreditasyonla ilgili bir toplantı olduğunda orada çeşitli bölümlerden mezun olmuş olan öğrencileri gördüm. Bir kısmı üniversite bünyesinde çalışıyor. Yani adeta sanki, elbette ki bizim üniversitemiz ama sanki hani ben kurmuşum, ben emek vermişim gibi çok mutlu oluyorum.
9: Ne
8: doğru
9: güzel.
8: Yapılan, güzel yapılan her şey çok kıymetli. Çok yaşlandım herhalde, gözlerimi yaşartıyor benim bu tür şey. şeyler. Hocam sağ olun, var olun. Çok güzel bir bölümde. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden öğretim görevlisi Serap Daş konuğumuzdu. Hocam süremizi biraz açtık ama çok önemli değil. Eklemek istediğiniz son cümleleri alıp öyle kapatalım.
9: Son olarak şunları söyleyeyim. Meslek Yüksekokulu'nda 9 programımız var. 3 programımız akredite oldu. Bu yılda inşallah 2 programımız akredite olacak.
8: Bir parantez açalım. Bilmeyenler için akreditenin ne olduğunu şöyle basit bir dille anlatalım hocam.
9: Akredite olmak demek akredite olan kurumlardan, yani bu yetkiyi veren kurumlardan eğitim hakkı almış olmak demek. Bu da tüm eğitim standartlarını layığıyla yerine getirdiğimizin göstergesi aslında her anlamda. Burada kritik bir noktaya değineceğim. Biraz önce sizin söylediklerinizden yola çıkarak aslında üniversite eğitimi sektörle çok iç içe olması gereken bir eğitim. Bizim dış paydaşlarımız çok fazla. Özellikle Silivri'de olmanın da avantajları ile birlikte hem bireysel ilişkilerimiz anlamında avantajlıyız, hem de Silivri'de sizler gibi çok sayıda üniversitemize, eğitime, gençlere destek olan kurum var. Sizin de söylediğiniz gibi buradaki Silivri bölgesindeki herkes bu gençler için hem heyecanlı hem duygusal. Bence bu çok büyük bir avantaj. Buradan tüm dış paydaşlarımıza da başta siz olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Gençler mutlaka üniversiteye gitmeli. Hayalleri olmalı. Biz de o hayalleri gerçekleştirmek için onlara öncü olmalıyız. Herkese şimdiden sınavda başarılar diliyorum. Tüm genç adaylarımızı üniversitemize bekliyoruz. Her daim gelip soru sorabilirler. Genel olarak eğitimle ilgili bilgi alabilirler. Biz hepimiz onlar için buradayız. Çok teşekkür ediyorum değerli davetiniz için.
8: Hocam biz de teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız, vakit ayırdınız ve biz de yayınımızı bugün bu şekilde kapatalım. Değerli dinleyiciler, yarın yine aynı saatte buluşmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Bir reklam.
5: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Depresyon tedavisinde önemli gelişme. Bilim insanları beyni inceleyerek kaygı ve depresyonu geriletmeyi başardı. Bilim insanları beyinde duyguların kontrolünde önemli rol oynayan amigdala bölgesindeki belirli bir nöron grubunun kaygı, depresyon ve sosyal içe kapanma davranışlarını tetikleyebileceğini ortaya çıkardı. Dahası beynin bu küçük bölgesindeki dengesizlik giderildiğinde söz konusu davranışların tamamen tersine çevrilebildiği belirlendi. Araştırma İspanya Sinir Bilimleri Enstitüsü'nden Juan Lerma ve ekibi tarafından yürütüldü ve yayımlandı. Ekip genetiği değiştirilmiş farelerde GluK4 adlı bir beyin reseptörünün aşırı üretimini inceledi. Bu reseptörün fazla olması nöronların aşırı uyarılabilir hale getirerek beyin bölgeleri arasındaki iletişimi bozdu. Bu farelerde kaygı düzeylerinin arttığı ve sosyal davranışların azaldığı gözlendi. Araştırmacılar yalnızca bazolateral amigdaladaki nöronlarda GRIK4 genini normale döndürdü. Bu müdahale amigdaladaki nöronlarla olan iletişimi yeniden dengeledi. Sonuç çok dikkat çekiciydi. Kaygı ve sosyal çekilme davranışları tamamen ortadan kalktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi bayramlar, gönüllerin bir olduğu, duaların gökyüzüne yükseldiği, huzurun evlerimize konuk olduğu çok özel bir sabahtan, 29 Mayıs Cuma sabahından hepinize hayırlı sabahlar, mutlu bayramlar. Kendi yapım şirketini kuran ve ilk projesini de kuzeni Şevket Biber olan Uzatmayalım isimli şarkının yapım aşamasında Türk müziğinin yıldız isimlerinin yer aldığı, yapımcılığını kendisinin üstlendiği projenin söz ve müziğini de Sinan Akçıl'ın hazırladığı ve arka planda da yer alan Altay radyolarınızda.

0: sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0

Bugün Kurban Bayramı'nın 3. gününü idrak ederken aynı zamanda mübarek Cuma gününün de bereketini birlikte gözlüyoruz. İki güzel bayramın, iki büyük huzurun kesiştiği bu müstesna sabahta kalplerimizdeki sevgi ve şükran duyguları bir kat daha artıyor. A milli takım için hazırlanan maç sürecinde sosyal medyada yayılan tanıtım videosunda London UEK yazılı forma giymesi tartışma yaratan Türk bayrakların yer aldığı videodaki forma tercihiyle sosyal medyada milli ruhla çelişen bir detay yorumlarına neden olan Murda konuğumuz oluyor. Spanky, spanky.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Kulübü FM reklam. Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
4: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM reklam.

Bayramın o tatlı telaşları yerine artık derin bir sükunete ve akraba sohbetlerinin en demli anlarına bıraktı. Evlerinizde tüten çayın kokusuna, yüzünüzdeki tebessüme ve ettiğiniz dualara ortak olmak için biz de mikrofon başındayız. Saygı Bir serisinin yeni konu olarak müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan 4 Ağustos 2026'da İstanbul Festivali kapsamında düzenlenecek özel gece için 2000 TL ile en yüksek kategoride ise 12.000 TL olarak dikkat çeken bilet fiyatlarıyla gündeme gelen Türk pop müziğinin en üretken ve en çok hit çıkaran isimlerinden Serdar Ortaç bizlere sesleniyor.

0: PFM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Gözünü açar açmaz bugün günlerden neydi diye düşünenler, tatilin rehavetiyle günleri birbirine karıştıranlar toplanın. Ben hemen söyleyeyim, bugün 29 Mayıs Cuma ve Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz. Herkese kocaman bir merhaba. Erevizyon 2026'da Superstar'la Türkiye'yi temsil edişinin 20. yılına özel o dönemin Erevizyon seçim sürecinde yazılan ancak bugüne kadar yayımlanmamış Hey Hey adlı şarkısını dinleyicilerle buluşturan, sözü ve müziği kendisine ait olan Erevizyon dönemine ait gizli kalmış bir hikayeyi bugüne taşıyan güçlü vokalleri, yüksek enerjili dance pop prodüksiyonu ve erken 2000'ler Erevizyon nostaljisiyle dinleyicileri yeniden o dönemin ruhuyla buluşturan Sibel Tüz'ün radyolarınızda.

0: Kafe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 10.

Bayramın o ilk iki günkü yoğun koşturmacasını ziyaret trafiğini başarıyla atlattıysak, bugün artık tam anlamıyla dinlenme, keyif yapma ve tatilin tadını çıkarma günü. Üstelik önümüzde şahane bir hafta sonu uzanıyor. Bugün alarm kurmadan uyanılan, balkonda uzun uzun keyif kahvaltıları yapılan o şanslı günlerden biri. Türk pop müziğinde unutulmaz şarkıları imza atan Çiğdem Talu'yla Zeynep Talu'nun eserleri Talu Şarkıları projesiyle yeniden dinleyiciyle buluşmaya devam ederken, projenin 5. teklisi Hey Yılları kendine özgü yorumuyla yeniden seslendiren Mehmet Erdem konuğumuz.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Çetaş Çeri Stileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2.135.000 liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Nerede olursanız olun, yazlıkta, yolda ya da evinizde en rahat kıyafetlerinizle koltuğa uzanmışken biz en güzel şarkılarımızla bayram gününe neşe katmaya geldik. Çaylar tazelendiyse sesimizi biraz daha açın, günün güzelliğini birlikte paylaşalım. Albüm dinleme seansı formatıyla Türkiye'de bir ilke imza atan, yeni albümü Hey için özel bir buluşma gerçekleştiren, 6000'in üzerinde başvuru yapılan gecede 60 hayranıyla bir araya gelen, tüm detayları albümün dünyasına göre hazırlanan etkinlikte şarkıları yayımlanmadan önce dinleyen fanlarına Hey logolu içecekler, özel kutular ve tatlılar ikram eden Hadise radyolarınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Depresyon tedavisinde önemli gelişme. Bilim insanları beyni inceleyerek kaygı ve depresyonu geriletmeyi başardı. Bilim insanları beyinde duyguların kontrolünde önemli rol oynayan amigdala bölgesindeki belirli bir nöron grubunun kaygı, depresyon ve sosyal içe kapanma davranışlarını tetikleyebileceğini ortaya çıkardı. Dahası beynin bu küçük bölgesindeki dengesizlik giderildiğinde söz konusu davranışların tamamen tersine çevrilebildiği belirlendi. Araştırma İspanya Sinir Bilimleri Enstitüsü'nden Juan Lerma ve ekibi tarafından yürütüldü ve yayımlandı. Ekip genetiği değiştirilmiş farelerde GluK4 adlı bir beyin reseptörünün aşırı üretimini inceledi. Bu reseptörün fazla olması nöronların aşırı uyarılabilir hale getirerek beyin bölgeleri arasındaki iletişimi bozdu. Bu farelerde kaygı düzeylerinin arttığı ve sosyal davranışların azaldığı gözlendi. Araştırmacılar yalnızca bazolateral amigdaladaki nöronlarda GRIK4 genini normale döndürdü. Bu müdahale amigdaladaki nöronlarla olan iletişimi yeniden dengeledi. Sonuç çok dikkat çekiciydi. Kaygı ve sosyal çekilme davranışları tamamen ortadan kalktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

saatlerimiz tam öyle, iyi takvimlerse Kurban Bayramı'nın 3. gününü gösteriyor. Günün en keyifli, en rehavetli saatlerinden hepinize musmutlu öğlenler. Şöyle bir etrafıma bakıyorum da bugün sanki herkes zamanı biraz daha yavaş akıtıyor. İlk günlerin o büyük koşturmacaları bitti, ziyaretler yapıldı, kavurmalar tadıldı. Şimdi ne zamanı? Şöyle arkaya yaslanıp okkalı bir bayram kahvesi içme, ayakları uzatıp tembellik yapma zamanı. Beraber söylüyoruz sahne konsepti kapsamında gerçekleştirdiği konser serisinin sezon finalinde İstanbul'da iki gün üst üste sahne alarak müzikseverlerle buluşan, sezon finali kapsamında gerçekleştiren konserlerde sevilen eserlerinden oluşan interaktif bir repertuar sunan, dinleyicilerin de performansa aktif şekilde eşlik ettiği Ebru Gündeş radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hem

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

Bayramın 3. gününde de enerji tam gaz devam ediyor. Günün tam ortasında öğle kuşağında mikrofon başındayız. Bugün evde duramayıp kendini dışarı atanlar, arkadaşlarıyla sahil havası almaya kaçanlar ya da hafta sonu tatiliyle birleşen bu güzel zamanı fırsat bilip küçük bir gezi rotası çizenler. Hepinize şahane yolculuklar, harika gezmeler olsun. Müzik kariyerindeki 20. yılını 17 Mayıs'ta dinleyiciyle birlikte

Kutlayan konsere Zorlu Performans Sanatları Merkezi sahnesinde ev sahipliği yapan rock müzik repertuvarına kattığı Anlayamazsın Ölürüm Hasretinle, Kendime Yalan Söyledim, Yorma, Dokunma, Hayır Olamaz Şimdi Hayat gibi parçalarla dönemine damga vuran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan, 2000'li yılların başından bu yana sahne alan, Türkiye'de pop rock müziğinin başarılı temsilcilerinden 84 grubu radyolarınızda şimdi.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Happy FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
3: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
5: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.
6: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Makromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşa Kabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Küpe FM Reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Pazartesi sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Programın ve saatin kapanışını ise 2026 yazı için hazırladığı Şımarık isimli parçasını çok yakında tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunacak Derya Ulu'yla. Hepinize mutlu günler, keyif dolu tatiller, mutlu bayramlar.

Mikael Takınız, Küpe FM'de Kurban Bayramı özel gündüz yolculuğumuz başladı. Değerli dinleyiciler, hepinizin Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutluyoruz. Umuyorum ki güzel bir Kurban Bayramı geçiriyorsunuzdur. İlk iki günü geride bıraktık. Üçüncü günündeyiz. Yine de üçüncü gün olmasına rağmen Kurban Bayramı ruhunu yoğun bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz diye tahmin ediyorum. Güzelliklerini yaşamaya devam ediyoruzdur diye umuyorum arkadaşlar. Hepiniz gündüz yolculuğu Kurban Bayramı özel yayınımıza hoş geldiniz. En güzel şarkılar bugün yine sizlerle buluşuyor. Batıyorsak derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nereye yerinlere sor düşüyoruz. Hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık.

0: FM reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Müzikal takınız Küp FM'de bayramın 3. günündeyiz. Kurban bayramınızı bir kez daha canı gönülden kutluyoruz. Güzel şarkılarımızla yayınımıza devam ederken şunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Bugün 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Aynı zamanda böyle güzel bir gün. Bu şanlı günü de bir kez daha böylelikle kutlamış oluyoruz. Ve yayınımıza devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi. Tekros.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Küpe FM reklam.

Gündüz yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Bu güzel Kurban Bayramı'nda sizlerle beraberiz. Ben artık yaşını oldukça almış birisi olarak Kurban Bayramı'nın yazı bırakın yılbaşına denk geldiği bir zamanı bile hatırlıyorum arkadaşlar. Kurban Bayramı'yla yılbaşı aynı güne denk gelmişti. Ve o zaman şöyle bir kutlama jingle'ı yaptığımı hatırlıyorum. İşte yeni yılda Küpe FM'den ne beklersiniz deyip ondan sonra Jingle Bells müziği dinletmiştik size. Sonrası da peki Kurban Bayramı'nda Küpe FM'den ne beklersiniz deyip ondan sonra da böyle şıngır mıngır Türk motifleriyle süslü eğlenceli bir müzik dinletmiştik. Sonrasında da peki yılbaşında ve Kurban Bayramı'nda ki ikisi de aynı gün Küpe FM'den ne beklersiniz diye sorup Türk enstrümanlarıyla, zillerle, kanunlarla çalınmış bir Jingle Bells müziği dinletmiştik. En sonunda da işte beklentilerinizi birleştirin gibi bir sloganla bitirmiştik. Buna benzer bir kurgu yapmıştım yani, o geldi şimdi aklıma. Öyle zamanlar da yaşandı. Şöyle bir hatıralara doğru küçük bir yolculuk yaptıktan sonra gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Burası Küpe FM.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Gündüz yolculuğumuz devam ediyor. Müzikal takınız Küpe FM'de arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar. İnşallah keyifler yerindedir. Bizi internet sitemiz üzerinden de dinleyebiliyorsunuz. Üstelik dünyanın dört bir yanından kupefm.com.tr, Android ve iOS'ta da Küpe FM uygulaması üzerinden bizleri dinleyebilirsiniz. Yani aslında bizi sayısız ortamda, dijital platformda keyifle dinleyebilirsiniz. Tabletten bile mesela keyifle dinleyebilirsiniz. Hepinize iyi bayramlar. Altyazı M.K.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Depresyon tedavisinde önemli gelişme. Bilim insanları beyni inceleyerek kaygı ve depresyonu geriletmeyi başardı. Bilim insanları beyinde duyguların kontrolünde önemli rol oynayan amigdala bölgesindeki belirli bir nöron grubunun kaygı, depresyon ve sosyal içe kapanma davranışlarını tetikleyebileceğini ortaya çıkardı. Dahası beynin bu küçük bölgesindeki dengesizlik giderildiğinde söz konusu davranışların tamamen tersine çevrilebildiği belirlendi. Araştırma İspanya Sinir Bilimleri Enstitüsü'nden Juan Lerma ve ekibi tarafından yürütüldü ve yayımlandı. Ekip genetiği değiştirilmiş farelerde GluK4 adlı bir beyin reseptörünün aşırı üretimini inceledi. Bu reseptörün fazla olması nöronların aşırı uyarılabilir hale getirerek beyin bölgeleri arasındaki iletişimi bozdu. Bu farelerde kaygı düzeylerinin arttığı ve sosyal davranışların azaldığı gözlendi. Araştırmacılar yalnızca bazolateral amigdaladaki nöronlarda GRIK4 genini normale döndürdü. Bu müdahale amigdaladaki nöronlarla olan iletişimi yeniden dengeledi. Sonuç çok dikkat çekiciydi. Kaygı ve sosyal çekilme davranışları tamamen ortadan kalktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Müzikal takınız Küp FM'de gündüz yolculuğumuz devam ediyor. Kurban Bayramı özel yayınımızı dinlemektesiniz arkadaşlar. Gün boyunca sabahın erken saatlerinden itibaren günün sonlarına kadar Kurban Bayramı özel programlarımız sizlerle birlikte olmaya devam edecek değerli dinleyiciler. Dinleyen dinlemeyen hepinizin Kurban Bayramınızı bir kez daha kutluyoruz ve devam ediyoruz.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı.

0: Bir reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Kurban Bayramı manzaralarından bir tanesi, haberlerde en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi biliyorsunuz. Kurbanlıkların kaçması, özellikle de büyükbaş hayvanların nedense. Koyun kaçtığına dair haberler nedense pek hatırlamıyorum. Hep inekler canlanıyor gözümde. Koyunlar da kaçıyordur belki, bilmiyorum ama nedense benim gözümde inekler canlandı. Belki de ben de kaçak bir inekle karşılaştığım için bir Kurban Bayramı'ydı arkadaşlar. Evet, böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Üstelik E5'te seyir halindeyken belli bir hızda gidiyorsunuz mesela. Bir bakıyorsunuz önünüzde aniden kocaman bir inek beliriveriyor. Tabii ki bir anda yolun ortasına ışınlanmıyor artık. Karşıdan karşıya mı geçiyor bilmiyorum o anda. Böyle bir manzarayla karşılaşmıştım. Birden paniklemiştim, ne yapacağımı şaşırmıştım. Ama soğukkanlılığımı koruyarak yavaşça gazdan ayağımı çekerek yavaşlayarak ve diğer şeride geçerek, ki trafik kuralları mevzuatında böyle bir durumla karşılaşılırsa ne yapılması gerektiğine dair bir bilgi olmasa gerek. O yüzden doğaçlama bir şekilde soğukkanlılığınızı koruyarak durumu kurtarmaya çalışıyorsunuz ki ben de galiba kurtarmıştım.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
5: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam. Reklam.
1: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Kurban Bayramı'nın bu güzel gününde gündüz yolculuğumuzla sizlere eşlik ettik. Keyifli şarkılarımızla arkadaşlar. Şimdilik programımızı burada bitiriyoruz ama Küpe FM'de en iyi bayram şarkılarını dinlemeye devam edebileceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.

FM'den iyi günler diliyorum. 29 Mayıs Cuma gününde, Kurban Bayramı'nın 3. gününde birlikteyiz. İyi bayramlar diliyoruz sesimizin ulaştığı herkese. Bugün

0: Küpe FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Birkaç gündür Trakya'nın dört bir yanında sabahın erken saatleriyle birlikte evlerde tatlı bir telaş var. Temizlikler günler öncesinden yapıldı. Baklavalar, tatlılar hazırlandı. Sofralarda bereket, yüreklerde ise sevdikleriyle bir arada olmanın heyecanı var. Herkese sevdikleriyle mutlu bayramlar diliyoruz.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM'den bayramı fırsat bilip tatile gidenlere sesleniyoruz. Kimimiz memlekete, kimimiz sahillere, kimimiz ise doğaya kaçtı. Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle geçirenler kadar bu güzel fırsatı bir mini tatil kaçamağına çevirenler de az değil. Eğer siz de çantanızı toplayıp yola çıkanlardansanız lütfen trafik kurallarına uyalım. Sevdiklerimize bayramı zehir etmeyelim.

0: FM reklam.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam. Reklam.
3: Küpe FM.
4: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz bir kez daha. İlk günün telaşı, heyecanı, yoğunluğu biraz daha azalmıştır diye düşünüyoruz. Bulunduğunuz yerde bayram coşkusunu yaşayacağınız şarkılarla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Depresyon tedavisinde önemli gelişme. Bilim insanları beyni inceleyerek kaygı ve depresyonu geriletmeyi başardı. Bilim insanları beyinde duyguların kontrolünde önemli rol oynayan amigdala bölgesindeki belirli bir nöron grubunun kaygı, depresyon ve sosyal içe kapanma davranışlarını tetikleyebileceğini ortaya çıkardı. Dahası beynin bu küçük bölgesindeki dengesizlik giderildiğinde söz konusu davranışların tamamen tersine çevrilebildiği belirlendi. Araştırma İspanya Sinir Bilimleri Enstitüsü'nden Juan Lerma ve ekibi tarafından yürütüldü ve yayımlandı. Ekip genetiği değiştirilmiş farelerde GluK4 adlı bir beyin reseptörünün aşırı üretimini inceledi. Bu reseptörün fazla olması nöronların aşırı uyarılabilir hale getirerek beyin bölgeleri arasındaki iletişimi bozdu. Bu farelerde kaygı düzeylerinin arttığı ve sosyal davranışların azaldığı gözlendi. Araştırmacılar yalnızca bazolateral amigdaladaki nöronlarda GRIK4 genini normale döndürdü. Bu müdahale amigdaladaki nöronlarla olan iletişimi yeniden dengeledi. Sonuç çok dikkat çekiciydi. Kaygı ve sosyal çekilme davranışları tamamen ortadan kalktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda. 0545 662 9621.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
5: Çetaş Distillery'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
8: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Erdem'de bayram özel yayınımız devam ediyor. Bu yılda pek çok vatandaşımız kurbanını keserken birçoğu da bağış yoluyla sevabını paylaşmayı tercih ediyor. Kurban bayramı paylaşmanın, yardımlaşmanın, gönüllere dokunmanın da adıdır aynı zamanda. Kurban bağışlarınızı güvenilir vakıf ve derneklere yapabilirsiniz. Unutmayın, kurban ibadeti sadece kurban kesmekle değil, helal kazançla, doğru niyetle ve doğru yere emanetle

0: FM reklam.
1: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
6: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

zamanlarda özellikle bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu devam ediyor. Gideceğiniz yere güvenle ve zamanında gitmek için tedbirli olmanızı hatırlatıp Trakya'da nereden nereye giderseniz gidin yol boyunca Küpe FM'i kesintisiz olarak dinleyebileceğinizi de hatırlatmak istiyorum.

Sağlık personelleri, emniyet personelleri, şoförler ve bayram boyunca ailelerinden uzakta çalışmak zorunda olan tüm dinleyicilerimize kolay gelsin ve iyi bayramlar dileklerimizi iletiyoruz. Trakya'nın dört bir yanında şu anda radyolarının başında olan değerli dinleyicilerimize en sevilen şarkılarla eşlik etmeye devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Lider Club Haram'da sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

konusu yöresel lezzetleri, tarihi mekanları ve doğa güzellikleriyle dikkati çeken Edirne, bayramda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Vize sorunundan dolayı yurt dışına gidemeyen birçok kişi bayram tatili için Edirne'yi tercih etti. Kur farkından dolayı iğneden ipliğe hemen her şeyi Edirne'den alan, başta Bulgar komşularımız olmak üzere Edirne binlerce yabancı turisti de ağırlıyor.

0: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
8: Küpe FM reklam.

FM'de bayram yayınımızın sonuna geldik. Bugün mikrofonun ucunda bir yandan neşenize ortak olduk, bir yandan da hasretinize, sofranıza, yolculuğunuza ses olduk. Dileriz ki bu bayram sağlıkla, huzurla, sevdiklerinizle dolu geçsin. Küsler barışsın, yollar birleşsin, kalpler bayram etsin. Herkese iyi bayramlar. Pazartesi günü saat 15'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
1: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
3: Küpe FM reklam.
4: Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. 29 Mayıs 2026 Cuma akşamına ilerlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yaz resmi anlamda tam anlamıyla başlıyor. Özellikle yarın yepyeni bir güne merhaba diyeceğiz ve pazartesi itibarıyla da yepyeni bir ay başlayacak. Haziran ayı itibarıyla da yaza giriş yapacağız. Aslında böylesi daha da tatlı oldu diyebiliriz. Çünkü hafta sonuyla beraber bu hafta birleşen 9 günlük bayram tatilinin akabinde Haziran ayına, yani yaza merhaba diyeceğiz. Özellikle enerjimizi bol depoladık. Umarım sizler de depolamışsınızdır geçirmiş olduğunuz bu bayram tatili süresince sevgili dinleyiciler. Sezen Aksu ile başlayacağız. Yani ile Küpe FM'dim.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Radyonuz Küpe FM'de 2026 yazının hit şarkısı olmaya aday bir şarkı. Bilmem sizler de katılacak mısınız? Bakalım dinleyiciye ne diyeceksiniz efendim. Sevgili Hadise burada olacak. 8. stüdyo albümü Hey ile yeniden bizlerle buluştu. Tamamı Türkçe şarkıdan oluşan bu albümde deneyimli yıldız Ersa Güner, Aleyna Tilki gibi isimlerle de çalıştı. Birçok müzik insanıyla aslında işbirliği yaptı. Hadise'nin en kişisel albümü olarak ifade edilen Hey'den Ara Beni radyonuzda.

Mac Miss Bun. Bu güzel cuma gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, herkese tekrar keyifli bayramlar diliyoruz ve bayram tatili haftasını önümüzdeki hafta sonuyla birlikte 2 gün sonra noktalayacağız. Yepyeni bir haftaya merhaba diyeceğiz. Şimdiden güzel, keyifli bir Haziran ayı diliyoruz. Herkese güzel bir geçiş de yapmış olacağız bayram tatilinin akabinde. Sevgili Haber Matiz'le ilerleyeceğiz. Yaz boyunca İstanbul'da 3 konseri arka arkaya verecek Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Belki ajandanıza not ederseniz sevgili dinleyiciler. 25 Temmuz, 26 Temmuz ve 21 Ağustos'ta İstanbul'da eski yeni en sevilen şarkılarıyla İstanbullu hayranlarıyla buluşacak Mabel Matiz. Dağılıyorum olaysız çalışmasıyla Küpe FM'de.

0: Reklam. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
0: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Radyonuz Küpe FM'de ilerlemeye devam ederken sevgili Mert Demir burada olacak. Bu arada İstanbul ve Bursa'dan beni dinleyen Mert Demir hayranları varsa eğer hemen hatırlatayım. İstanbul sizin şehrinizde olacak Mert Demir. Önümüzdeki Haziran ayında 28 Haziran'da ve hemen akabinde ise 14 Temmuz'da Bursalı hayranlarıyla Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda bir araya gelecek. Belki şimdiden ajandanıza not ederseniz Mert Demir hayranları için hatırlatalım. Biterse hatıranla şimdi Küpe FM'de.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Depresyon tedavisinde önemli gelişme. Bilim insanları beyni inceleyerek kaygı ve depresyonu geriletmeyi başardı. Bilim insanları beyinde duyguların kontrolünde önemli rol oynayan amigdala bölgesindeki belirli bir nöron grubunun kaygı, depresyon ve sosyal içe kapanma davranışlarını tetikleyebileceğini ortaya çıkardı. Dahası beynin bu küçük bölgesindeki dengesizlik giderildiğinde söz konusu davranışların tamamen tersine çevrilebildiği belirlendi. Araştırma İspanya Sinir Bilimleri Enstitüsü'nden Juan Lerma ve ekibi tarafından yürütüldü ve yayımlandı. Ekip genetiği değiştirilmiş farelerde GLUK4 adlı bir beyin reseptörünün aşırı üretimini inceledi. Bu reseptörün fazla olması nöronların aşırı uyarılabilir hale getirerek beyin bölgeleri arasındaki iletişimi bozdu. Bu farelerde kaygı düzeylerinin arttığı ve sosyal davranışların azaldığı gözlendi. Araştırmacılar yalnızca bazolateral amigdaladaki nöronlarda GRIK4 genini normale döndürdü. Bu müdahale amigdaladaki nöronlarla olan iletişimi yeniden dengeledi. Sonuç çok dikkat çekiciydi. Kaygı ve sosyal çekilme davranışları tamamen ortadan kalktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: para farklıyız canım. Bu iş çoktan bitmiş.
1: Radyonuz Küpe FM'de 2014 yılına gideceğiz şimdi. 130 BPM Moderato adını verdiği bir albümü vardı. Ünlü müzik insanı Ozan Doğulu'nun ve aranjman kimliğiyle bizlerle buluşturduğu birçok şarkıda da parmaklarıyla, eliyle çok güzel sihirli dokunuşlar yapmıştı. Ve Ece Seçkin de o güzel şarkıyı yorumlamıştı. Hoşuna mı gidiyor radyonuzda?

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
1: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Küpe FM frekanslarında sevgili Sıla ile ilerliyoruz. Vaziyetler Küpe FM frekanslarında demiş oldu. Haftasını noktalamaya hazırlanıyoruz bir yandan. Şimdiden güzel bir hafta diliyoruz sevgili dinleyiciler. Enerjinizi Küpe FM'in bu harika şarkılarıyla depolamaya devam edin. Bizimle kalın.

0: FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çetaş Çeri Silirli'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde ve bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizde.

0: Ben Villa Bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Küpe FM reklam.

geldikçe. Radyonuz Küpe FM'de sevgili Ayşe Hatun Önal burada olacak. Uzunca bir aranın ardından bizlerle buluşturduğu yepyeni şarkısını, sözü ve müziği Murat Güneş'e ait olan Ayşe Hatun Önal'ın yepyeni çalışması ve video klibi de YouTube'da hali hazırda bizlerle buluşuyor. Ve 4K çözünürlüğündeki yeni video klibiyle de adından söz ettiriyor. Ve aynı zamanda teknolojinin nimetlerinden yararlanan Ayşe Hatun Önal yeni video klibini 4K çözünürlüğünde buluşturdu müzikseverlerle. Geri döndü Ayşe Hatun. Su damlasıyla şimdi Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: FM Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
6: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

0: Kenan Doğulu'yla noktalayalım istedim sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleydim 29 Mayıs akşamında. Yosun'la Küpe FM'de olacak. Bir yandan bayram tatili haftasını da artık noktalamaya hazırlanıyoruz yavaş yavaş. En iyileri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bizimle kalmaya devam edin. Güzel bir yaz akşamı Küpe FM'de sizi bekliyor.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel. Düzeltiriz hepsini.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Efendim herkese merhaba. Bayramın 3. gününe gelmiş bulunuyoruz. Koskoca bir tatilin bile sonlarına yaklaşıyoruz. O yüzden inşallah bayramınız güzel geçiyordur diyorum. Çünkü her güzel şey gibi bunun da bir sonu var. Ve tabii ki Kurban Bayramınız mübarek olsun diyorum. Yine bir sürü haberimiz, bir sürü konumuz, magazinimiz, müziğimiz, her şeyimiz burada olacak. Ve tabii ki başlıyoruz.

0: FM reklam. Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

Simge'den bir yankı dinleyelim mi? Benim çok sevdiğim Simge şarkılarından bir tanesidir. Açıkçası yankı. O yüzden öyle bir dinleyelim dedim. Ya bir de aklıma Japonların sözü geldi. Çok sade ama gerçek bir söz. Her gün kendi rüzgarını getirir ama bizler çoğu zaman yarının rüzgarını bugünden hissetmeye çalışırız diyor. O yüzden bugünün anın kıymetini bilelim. Kendimizi şarkıya bırakalım. Her zamanki gibi müzik bize en iyi gelecek şey diyorum.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Macromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Sefo'yla yine seni severdimle devam edeceğiz. Ve bugün de hatırlatacağım www.kupefm.com.tr bizleri internetten dinleyebileceğiniz adres ve tabii ki Instagram'da sayfamızı takip edebilirsiniz. Hem ilginç haberler, hem günün gelişmeleri gündem, hem de bunun yanı sıra tabii ki bizler radyodunuz programlar, bazen de tatlı sürprizler orada sizleri bekliyor. Ve Sefo'yu yine seni severdimle bizlerle.

Melike Şahin geçtiğimiz günlerde yoğun yağmura rağmen Gazapizm'i konserde yalnız bırakmamış. Bu arada havalar öyle bir yağmurlu bir güzel. Ne giyeceğimizi bilemediğimiz günlerdeyiz. Ve hamileliğini de açıklamıştı biliyorsunuz. Erkek çocuk sahibi olacak. Yine Gazapizm'in konserinde de gerçekten sevenlerinden büyük destek bulmuş. Seviyoruz Melike Şahin'i. Diva Yorgun.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Gökhan'dan bir yalan dinleyelim şimdi. Sevdiğimiz isimlerden bir tanesi Gökhan Türkmen ve gerçekten de her daim güzel şarkıları imza atıyor. Bunu da geçtiğimiz haftalarda yayınladı, 3 hafta önce. Bu arada geçen gün de yine ben bir şey gördüm. Hiç kimseye yalan söyleyeceğini anlayacak kadar tanımak istemiyorum diyordu. Ay gerçekten de çok doğru. Fakat insanları birazcık fazla tanıdığınızda yalanlar ortaya çıkabiliyor. Yani çok yalansız bir insan var mı bilmiyorum. Bir de Google'da arattığınız zaman beyaz yalan, pembe yalan, gri yalan, mor yalan falan ayırmışlar yalanları birbirine. Yani Kayahan ne diyordu? Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Ve işte Gökhan Türkmen yalan.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Depresyon tedavisinde önemli gelişme. Bilim insanları beyni inceleyerek kaygı ve depresyonu geriletmeyi başardı. Bilim insanları beyinde duyguların kontrolünde önemli rol oynayan amigdala bölgesindeki belirli bir nöron grubunun kaygı, depresyon ve sosyal içe kapanma davranışlarını tetikleyebileceğini ortaya çıkardı. Dahası beynin bu küçük bölgesindeki dengesizlik giderildiğinde söz konusu davranışların tamamen tersine çevrilebildiği belirlendi. Araştırma İspanya Sinir Bilimleri Enstitüsü'nden Juan Lerma ve ekibi tarafından yürütüldü ve yayımlandı. Ekip genetiği değiştirilmiş farelerde GluK4 adlı bir beyin reseptörünün aşırı üretimini inceledi. Bu reseptörün fazla olması nöronların aşırı uyarılabilir hale getirerek beyin bölgeleri arasındaki iletişimi bozdu. Bu farelerde kaygı düzeylerinin arttığı ve sosyal davranışların azaldığı gözlendi. Araştırmacılar yalnızca bazolateral amigdaladaki nöronlarda GRIK4 genini normale döndürdü. Bu müdahale amigdaladaki nöronlarla olan iletişimi yeniden dengeledi. Sonuç çok dikkat çekiciydi. Kaygı ve sosyal çekilme davranışları tamamen ortadan kalktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Biz de Çek Tetiği'yle devam edeceğiz şimdi. Sevdiğim Edis şarkılarından bir tanesi. Yine konser maratonu. İnanılmaz Edis'in birbiri ardına çok güzel konserler verecek. Zaten konser takvimleri yayınlandı sanatçıların. Biliyorsunuz yaz dönemi, açık hava konserleri, festivaller, bir de güneyde yapılan o partiler, akşam partileri, sabah partileri falan. Sahneden sahneye koşacak isimlerden bir tanesi de Edis ve sahnesi de çok güzel. Ve işte Edis bizlerle Çek Tetiği.

Melek Mosso'dan bir hayatım kaymış dinleyelim mi? Biliyorsunuz eşinden boşandı geçtiğimiz zamanlarda. Ara ara ne kadar dost olduklarını, dostça ayrıldıklarını söylüyor. Zaten o bir kere söyledikten sonra magazin çok üstüne gitmeye başladı. Magazin seviyor biliyorsunuz böyle konuları. Bir de adamlar o kulüplerin önünde, davetlerin önünde saatlerce bekliyorlar. Bir tane konu var. O konuyla da sanatçıya sürekli olarak aynı şeyleri soruyorlar. Onlara da artık fenalık geliyor bir yerden sonra. Bazıları biraz sert davranıyor. Bazıları da biliyorsunuz tamam arkadaşlar şöyle arkadaşlar böyle arkadaşlar diyorlar. Ve işte kim var sırada? Melek Mosso, hayatım kaymış.

0: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.

APO'yla yeraltıyla devam ediyoruz. Birkaç gün ara veriyorum, veriyorum ama sonrasında tekrar dönüyorum, dolaşıyorum, bu güzel şarkıyı çalıyorum. Dizi de verdi sezon finali. Zaten yeni başlamıştı, tadı damağımızda kaldı ama öbür sezon dolu dizgin gidecek bence. Bu arada rakibi Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir oynuyordu. Biliyorsunuz Demet Özdemir'in diziden ayrılması dolayısıyla bitiyormuş. Hani eskiden Çağatay Ulusoy'un dizisinden ayrılmıştı Hazal Kaya'da. Dizinin adı değişmişti ya, adını Feriha koydum, Emir'in yoluna dönmüştü. Yine öyle bir şey olmasın demişler. Çünkü dizinin adında kadının adı da var. Yani kadının dizideki karakterdeki adı Eşref Rüya diye. Bir anda baldır küldür bitirdiler. O da ilginç dedikten sonra sözü tabii ki müzikte.

0: PFM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Depresyon tedavisinde önemli gelişme. Bilim insanları beyni inceleyerek kaygı ve depresyonu geriletmeyi başardı. Bilim insanları beyinde duyguların kontrolünde önemli rol oynayan amigdala bölgesindeki belirli bir nöron grubunun kaygı, depresyon ve sosyal içe kapanma davranışlarını tetikleyebileceğini ortaya çıkardı. Dahası beynin bu küçük bölgesindeki dengesizlik giderildiğinde söz konusu davranışların tamamen tersine çevrilebildiği belirlendi. Araştırma İspanya Sinir Bilimleri Enstitüsü'nden Juan Lerma ve ekibi tarafından yürütüldü ve yayımlandı. Ekip genetiği değiştirilmiş farelerde GluK4 adlı bir beyin reseptörünün aşırı üretimini inceledi. Bu reseptörün fazla olması nöronların aşırı uyarılabilir hale getirerek beyin bölgeleri arasındaki iletişimi bozdu. Bu farelerde kaygı düzeylerinin arttığı ve sosyal davranışların azaldığı gözlendi. Araştırmacılar yalnızca bazolateral amigdaladaki nöronlarda GRIK4 genini normale döndürdü. Bu müdahale amigdaladaki nöronlarla olan iletişimi yeniden dengeledi. Sonuç çok dikkat çekiciydi. Kaygı ve sosyal çekilme davranışları tamamen ortadan kalktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Tekrar güzel bir bayram dilemeye devam ediyorum. Tabii ki bayramın son günü yarın. Artı tatilin de sonlarına yaklaşıyoruz. Ama ben yarın da buradayım. Sizlerleyim. En iyilere eşlik etmek üzere hazır olacağım dedikten sonra sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM reklam.

çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Depresyon tedavisinde önemli gelişme. Bilim insanları beyni inceleyerek kaygı ve depresyonu geriletmeyi başardı. Bilim insanları beyinde duyguların kontrolünde önemli rol oynayan amigdala bölgesindeki belirli bir nöron grubunun kaygı, depresyon ve sosyal içe kapanma davranışlarını tetikleyebileceğini ortaya çıkardı. Dahası beynin bu küçük bölgesindeki dengesizlik giderildiğinde söz konusu davranışların tamamen tersine çevrilebildiği belirlendi. Araştırma İspanya Sinir Bilimleri Enstitüsü'nden Juan Lerma ve ekibi tarafından yürütüldü ve yayımlandı. Ekip genetiği değiştirilmiş farelerde GluK4 adlı bir beyin reseptörünün aşırı üretimini inceledi. Bu reseptörün fazla olması nöronların aşırı uyarılabilir hale getirerek beyin bölgeleri arasındaki iletişimi bozdu. Bu farelerde kaygı düzeylerinin arttığı ve sosyal davranışların azaldığı gözlendi. Araştırmacılar yalnızca bazolateral amigdaladaki nöronlarda GRIK4 genini normale döndürdü. Bu müdahale amigdaladaki nöronlarla olan iletişimi yeniden dengeledi. Sonuç çok dikkat çekiciydi. Kaygı ve sosyal çekilme davranışları tamamen ortadan kalktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.